Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek, karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: all for you. Damn. Came here with my funk in my hand. Baby. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Kore Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
1: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Bodega Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde, TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil, nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırımcı profilleri ve onların yaklaşımları ve biraz da finansal kararlarımızı neler etkiliyor. Böyle genel bir aslında yine yatırım odaklı bir bölüm olacak. Burada genel olarak neler bizim kararlarımızı etkiliyor, nelere göre daha çok yatırım tercihlerimizi yapıyoruz ve biraz onlara değineceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde tabii konuştuğumuz gibi biraz bunlar da birbirine aslında biraz bağlantılı. Yani risk profilleri, yatırım beklentileri, hayat planlaması, bütçeleme. Aslında hepsi birbirine zaten ilişkili konular. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Burada da tabii yatırım kararlarını neler etkiliyor? Nasıl bir profille yaklaşıyoruz? Burada şimdi genel olarak daha önceki de konuştuğumuz gibi bir portföy çeşitlendirmesi, risk çeşitlendirmesi yapmak konusu bir en önemli konu, ama diğer konuda bir de beklentilerimiz nedir? Profiller. Şimdi profil derken tabii herkesin risk algısı, kayba toleransı farklı oluyor. Ondan dolayı da işte kimi yatırımcı profili biraz daha güvenli tarafta, yani kayıp riski daha az olan, getirisi daha belirgin olan enstrümanlara yatırım yaparak en azından yatırımımı enflasyona karşı belli oranda koruyayım. Hatta belki reel anlamda da biraz getiri sağlayayım, enflasyon üzerinde bir getiri sağlayayım ama çok da risk almayayım algısıyla bu yatırımları yapabiliyor. İşte bu bahsettiğimiz yatırımcı profilleri biraz daha dediğimiz gibi risk almayı sevmeyen, risk toleransı daha düşük olan müşteri profilleri. Tabii şimdi her kişinin karakterine, işte gelirine, birikimlerine göre bu değişmekle birlikte genel olarak bir de tabii belli profiller oluyor. O da işte hep konuştuğumuz mesela yaş faktörü en önemli konu. İşte genç yaştaki yatırımcı profilleri biraz daha risk alabiliyorlar çünkü hem yaş itibariyle daha bu risk toleransları yüksek olabiliyor, hem de olası kayıpları yerine koymak için önlerinde daha uzun zaman alıyor gelir açısından. Biraz daha tabii emekli yatırımcı profiline döndüğümüzde, yaşları daha yüksek profile döndüğümüzde biraz daha güvenli liman tarafında kalmak istiyorlar. Haliyle yaş olarak daha az risk alarak risk toleransları daha düşük oluyor. Olası kayıplarda yerine geri koymak daha az oluyor çünkü artık aktif iş hayatında olmayan, aktif belki geliri olmayan bir profil oluyor. Sadece emekli maaşıyla hayatını ikame ettirmeye çalışan profiller oluyor. O yüzden de açıkçası çok da büyük kayıplara maruz kalmak istemiyorlar. Çünkü olası kayıpları dediğimiz gibi yerine koymak için hayatlarında öyle aktif bir gelir bulunmadığında. O yüzden yaş önemli bir faktör oluyor. Ama onun dışında bir yandan da tabii işte geliri daha yüksek olup da yatırıma daha fazla para ayırabilen yatırımcı profilleri daha risk alabiliyorlar. Geliri daha düşük olup da yatırım birikimleri daha düşük olanlar daha düşük risk toleransında oluyor. Çünkü o kaybı çok tolere edemeyecekler. Çünkü birikim daha az olduğundan dolayı. Bunların hepsi aslında bir faktör. Bir yandan da dediğimiz gibi karakter de kimi yatırımcı daha çok risk almayı seviyor. Daha yüksek getiriler alayım. Çünkü getiri ve risk birbiriyle doğru orantılı. Ne kadar çok risk alınırsa o kadar büyük kazançlar ya da kayıplar olabiliyor. Ve bazı profillerde ki dediğimiz gibi bu risk daha heyecanlı, daha riski seven, daha belki burada birikimi fazla, yaşı daha genç olan yatırımcı profilleri daha büyük risk alayım ki daha büyük kazanç sağlayayım. Yani daha büyük reel getiriler alayım, enflasyon üzerinde de bir getiri alayım, daha hızlı birikimlerimi arttırayım, işte daha işte çabuk zengin olayım, daha hızlı bu gelirle beraber, bu kazançla beraber daha istediğim yatırımları, işte bu işte ev almak olsun, araba almak olsun gibi bu alımları daha hızlı yapabileyim diye daha çok risk alabiliniyor. Tabii daha çok risk almak daha büyük getiri olacak anlamına gelmiyor, daha da büyük kayıplar da olabiliyor, ama tabii daha güvenli yatırım yapanların getiri range'i, aralığı biraz daha daralıyor. Biraz daha enflasyona yakın, işte mevduata yakın, enflasyonun belki biraz üzerinde ya da enflasyon oranında bir getiri sağlamış oluyor. Ama günün sonunda dediğimiz gibi bu biraz daha yaş, profil, beklenti, gelir, birikimle doğru orantılı. Şimdi tabii bu beklentilerle beraber yatırım çeşitliliği de, portföy de değişiyor. İşte daha dediğimiz gibi güvenli yatırım yapmak isteyenler, daha kayba toleransı az olan yatırımcı profilleri daha çok işte likit muadili, mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyorlar. Ne kazanacakları belli. Kayıp riski daha düşük oluyor. İşte mevduattan neredeyse sıfır diyebiliriz. Bir aylık mevduat bağlamında örneğin bir ay sonra ne bir faiz kazanacağını yatırımcılar biliyor. Bilerek bunu bağlıyorlar. riski de sıfır, neredeyse sıfır diyebiliriz. Burada mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara giriyor ya da mevduat benzeri, muadili, işte para piyasası fonları olsun, likit fonlar olsun gibi ya da işte tahvil bono, fix income dediğimiz enstrümanlara, ki onlarda da tabii faiz oynaklığıyla kazanç kayıp riski olabiliyor. Ama en azından işte vadesine kadar beklendiğinde diyelim bir tahvilin vade sonunda ne alacağını biliniyor. Tabii mevduata, likit fonlara göre daha yüksek bir riski oluyor. Bir kredi riski var, bir de faiz riski var ama tabii hisseyle kıyaslandığında haliyle tahvil biraz daha güvenli oluyor. Daha bu risk toleransı yüksek olanlar, biraz daha hızlı bu kazancı yapmak isteyen daha yüksek riskli enstrümanlara gidebiliyorlar. İşte en başta hisseler, borsa, hisse haliyle yüksek risk içeren finansal enstrümanlar, işte altın, gümüş gibi emtia tarafına gidilebiliyor ki orada özellikle son dönemde ne kadar oynaklık olduğunu görüyoruz. Yani orada hep bir altını güvenli liman enstrümanı olarak konumlandırıyoruz ama son dönemlerde, yani son belki bir yılı aldığımızda altın da güvenli liman özelliği, enstrüman özelliği sorgulanmaya başladı. İşte hep denirdi işte savaş olduğunda altın değerlenir. Savaş gibi ortamlarda, jeopolitik riskler olduğunda altın güvenli liman enstrümanı derdik. Ama işte bu Amerika-İran savaşında gördüğümüz konu mesela bu geçerli olmadı. Tabii bunun sebepleri var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Niye bu savaşa rağmen altın yükselmedi, tam tersine düştü. Bunları daha önceki programda konuşmuştuk. O zaman bu programda değinmeyeceğim. Onda kendi özlük sebepleri var ama hani genelde gelir geçer hep konuştuğumuzda altın savaşı sever, jeopolitik riskler de artar konusu bu savaşta karşılık bulmadı ve tam tersi, işte savaş başladığından beri altın ciddi bir düşüş sergiledi. Savaş öncesi ons fiyatı 5000 dolarların üzerine ciddi şekilde gelmişken şimdi geldiğimiz noktada 4000 dolar seviyesine kadar geri gelmiş bir altın görüyoruz. Gümüş gibi ya da gümüşgiller gibi, platin, paladyum gibi emtia grubu ise çok daha sert bir oynaklığa maruz kalıyor. İşte savaş öncesi 120 dolarlara geçtiğini görmüştük gümüşün ons fiyatının. Şimdi geldiğimiz noktada 60 dolarlara kadar gelmiş durumda. Burada ciddi anlamda bir değer kaybı yaşadı. Biraz daha işte bu risk toleransı olan, toleransı yüksek olan yatırımcılar işte emtia tarafına yönelebiliyor. Dediğim gibi hisse, borsa tarafına yönelebiliyor. Çok daha risk profili daha da üst seviyeye gittiğinde işte kriptolara konuşuyoruz. Yani kripto gerçekten zaten konvansiyonel bir finansal enstrüman değil. Oradaki özellikle mesela Bitcoin ya da altcoin'ler, bu tarafta kripto tarafını takip eden yatırımcılar zaten anlıyordur. Çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalınıyor. Yani oradaki risk çok yüksek bir risk. Daha da bu riski almak isteyenler o enstrümanlara doğru yatırımda yapabiliyorlar. Ama günün sonunda dediğim gibi işte programın başında burada biraz daha burada ne bekleniyor, nasıl bir amaçla bu yatırım yapılıyor, işte yaş, gelir, birikim gibi tüm faktörler bu kararlara etkili oluyor. Burada tabii bu yatırımı yaparken bir aslında kendinizin nasıl bir profilde olduğunuzu bilmeniz lazım. Yani ne kadar risk toleransınız var, ne amaçla bu yatırımı yapıyorsunuz? Yani enflasyon karşısında reel olarak yatırımlarınızı mı korumak istiyorsunuz, yoksa yok ben gerçekten de burada bu enflasyon üzerinde belirgin bir reel faiz kazanayım, birikimlerimi reel anlamda da arttırayım amaçlı yatırım yapılıyorsa işte daha riskli enstrümanlara gidilebiliyor. Ama bir tabii burada bu getiri beklentisi, yatırım amacı, neye göre yatırım yapılıyor bilmekle beraber işin diğer bir yanında risk tarafını tabii dikkate almak lazım. Bahsettiğim gibi yani sonuçta getiri risk birbiriyle ilişkili. Burada bu risk, bu yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar reel anlamda daha yüksek riske maruz kaldıkları için işler beklentilerin dışında seyrettiğinde de tam tersi bu sefer bırakın reel anlamda getiri sağlamayı, ciddi anlamda kayıplara da maruz kalabiliyorlar. O yüzden hani bir yandan bu kendinizi bilmeniz, risk toleransınızı bilmeniz, ne amaçlı bu yatırımı yapıyorsunuz bunu bilmeniz önemliyken bir yandan da bunun riskini de kontrol etmeniz lazım. Ne gibi bu yatırım yaparken nasıl risklere maruz kalıyorsunuz ve nasıl sonuçlar doğurabilir? Bu da önemli. Günün sonunda bu çok karşılaştığımız bir yatırım hatalarından biri oluyor. Bazı yatırımcılar sadece bu işin getiri tarafına odaklanıyorlar ama risk tarafına hiç odaklanmıyorlar. Öyle bir durumda da ben biraz daha yüksek getiri sağlayayım, reel anlamda birikimlerimi arttırayım derken tam tersi eldekinden de olabiliyorlar. O yüzden riske de çok ciddi anlamda dikkatli okumamız gerekiyor. Tabii Herkes bu finansal okuryazarlıkta olmayabiliyor. Herkes piyasayı bu kadar yakından takip edemeyebiliyor. Bu bahsettiğim işte getiri risk gibi konuları herkes bu şekilde analiz edemeyebiliyor. Çünkü herkesin finansal okuryazarlığı haliyle farklılaşabiliyor. Kimi finansal okuryazarlığı yüksek olsa bile belki takip edemeyebiliyor iş yoğunluğundan, hayat koşturmasından sebeple. O zaman da her zaman dediğimiz gibi işi biraz profesyonellere bırakmak gerekiyor. Ya buradan bir danışmanlık almak gibi ya da bu yönetimi, portföy yönetimini profesyonellere bırakmak gibi, ki burada daha önce hep verdiğimiz örnekler, mesela fonlar burada iyi bir örnek olarak çıkıyor. Fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetildiği için burada hem çeşitlendirmeyi hem takibi yapıyorlar. Aslında sizin adınıza bu fonlar üzerinden bu yatırımları yapmış oluyorlar. Belki bu finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan, piyasayı çok iyi, bu bahsettiğim getiri risk konularını çok iyi takip edemeyen ya da piyasaları bu kadar yakından takip edemeyen yatırımcılar da biraz belki bunu da fonlar üzerinden de bu yatırımları düşünebilirler, ki bu tabii bu fonlara yatırım yaparken de hani her fonun riski farklı, içeriği farklı, yatırım stratejisi farklı. Burada da tabii profesyonellere danışmak gerekiyor. Belki burada hani fonlar tarafında da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar için. O yüzden hani burada önemli olan konu, dediğim gibi, biraz kendinizi bilmeniz, ne için yatırım yaptığınızı bilmeniz. Bir de burada tabii finansal aslında özgürlüğe biraz bağlanıyor bu konu. Bununla da ilgili bir bölüm çekmiştim. Yani bir de ne amaçlı bu yatırım yapılıyor? Biraz daha belki hani kısa uzun vadeli yatırım tarafına baktığımızda, işte kısa yatırım amaçlı yatırımlar farklı enstrümanlarla yapılıyor. Daha uzun vadeli yatırımlar daha farklı enstrümanlarla yapılıyor. Ya da işte yatırım süresi, bekleme süresi buna göre değişiyor. Burada gerçekten işte emekliğimde rahat edeyim, çocuklarımı işte okula göndereyim, okul parasını çıkartayım ya da işte bir birikimlerimle ileride bir işte ev alayım, bir yazlık alayım gibi. Yani daha böyle ileriye yönelik yapılan yatırımlar biraz daha yatırım perspektifinde orta, hatta uzun vadeli yatırıma giriyor. Bu sefer o perspektifte bakmak lazım. Belki işte burada ne örnek veriyor? Belki çok hikayesi güçlü, bilançosu güçlü, iş modeli güçlü, düzenli kar eden, temettü ödeyen mesela. Hisse, şirketlerin hisselerine yatırım yapmak ve bu böyle bir portföy oluşturup bunu oluşturduktan sonra çok da devamlı izlememek, bir uzun vadede bunu bırakmak, böylece birkaç yıl sonra burada o şirketlerin işte temettü ödemesinden bir gelir akışı yaratmak ve şirketlerin büyümesiyle beraber hisse değerlerinin de artmasıyla beraber o portföyün değerlenmesine oynanabilir. Burada tabii bu potansiyelde hangi şirketler var, bunların da araştırması yapılması gerekiyor. Yine aslında aynı noktaya dönüyoruz. Bu konuda da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da yine profesyonellerden destek alabilirler. Ben böyle bir portföy oluşturmak istiyorum, kısa vadeli hareketlere bakmayacağım, uzun vade, daha uzun vadeli yatırım perspektifiyle ben bunu yapıyorum. İşte dediğim gibi, işte belki 5-10 yıl sonra işte çocuğumun okul parasını çıkartmak istiyorum. Bir örnek. Bu örnekte o zaman hangi şirketlerin hisselerine yatırım yapabilirim? Nasıl bir portföy oluşturabilirim ki burada düzenli bu hikayesi olan şirketlerin yıllar içerisinde düzenli bir şekilde değerlenerek gitmesi, temettüyle beraber burada bir nakit akışının yaratılması gibi bir portföy oluşturulabilir. Yani biraz da bu uzun vadeli perspektifte olanlar için böyle bir portföy düşünebilir. Kimi ise daha kısa vadeli buna bakıyor. Hızlı bir şekilde ben bu spekülatif yatırımları yapayım, hızlı bir şekilde kazancımı sağlayayım, işte o kazancımla işte tatile gideyim ya da işte çok yakın bir zamanda ihtiyacım olan bir yatırım ödemeyi ya da bir alımı karşılayayım amacıyla yapılan yatırımlar, kısa vadeli yatırımlarında portföyü daha değişik oluyor tabii. Daha hızlı bu spekülatif volatilitesi yüksek, oynaklığı yüksek belki enstrümanlara yatırım yapılmış oluyor, ki tabii burada biraz daha risk artmış oluyor tabii. Kısa vadeli yatırımların riski biraz daha yüksek oluyor çünkü fiyat oynaklığı fazla olan enstrümanlara yatırım yapılmış olmuyor ki hızlı bir şekilde bu kazancı sağlayayım demek için, ki bunu mesela kripto yatırımlarında çok görüyoruz. Kriptonun bu hızlı fiyat oynaklığından dolayı ben kriptoya yatırım yapayım, işte bir hafta kalayım, iki hafta kalayım, bir ay kalayım, bir anda işte paramı ikiye katlayayım gibi böyle çok daha risk alınarak yapılan yatırımlar var. İşte onda da biraz daha portföy değişiyor. İşte daha çok kripto ağırlıklı, belki biraz daha spekülatif oynaklığı yüksek olan hisse senetlerine, böyle hikayesi olan değil de düzen temettü ödeyen, hikayesi olan gibi uzun vadeli değil de bu sefer daha böyle spekülatif dediğimiz, daha fiyat hareketleri sert olan belki şirketlerin hisse senetlerine odaklanabiliyor. Tabii o zaman da dediğimiz gibi risk artıyor. Risk arttığında da haliyle işler her zaman tabii beklendiği gibi gitmediği durumlarda kayıp da olabilir. olabiliyor. Bu, tabii bu riske de odaklanmak gerekiyor. Özetlersek burada yatırımcı profillerine göre bu yatırımlar değişiyor. Burada önemli olan kendinizi biraz bilmeniz, ne için bu işlemleri yaptığınız, hangi amaçla yapıldı ve nasıl buna uygun portföy oluşturulması gerektiği konuları önemli oluyor. Burada tabii yatırım yaparken de her zaman dediğimiz gibi hem riski çeşitlendirmek hem de bu yatırımları yaparken özellikle kısa vade yatırımlar için nereden bu finansal enstrümanlara giriş yapıp nereden belki buradan kar almak ya da zarar varsa zararı durdurmak gibi seviyeleri de kontrol etmek önemli oluyor ki bugüne tabii biraz risk yönetimi, risk çeşitlendirmesine giriyor. Bu kapsamda genel açıyla bakış açısıyla baktığımızda genel olarak işte yatırımcı profilleri ve hangi finansal enstrümanlara yaklaşılması gerekir, hangi finansal enstrümanlar bu kapsamda bu amaçla seçilmesi gerekir, bu görüş çerçevesinde şekillenmiş oluyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırımcı profillerine ve bu yatırım perspektifine bakmış olduk. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
2: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: is love.
1: Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: çıkardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugün farklı bir konudan ilerleyeceğim. Her zamankinden biraz daha farklı diyelim. Daha derin bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ben sizlere. Ekonomi dediğimiz sadece rakamlardan veya verilerden oluşan bir olgu olmadığını her zaman söylerim. Ekonomi aslında hayatın ta kendisidir. Biz bunları krizlerde yaşadık. Bazen bir sabah bir uyanırsınız, bir gece önce bıraktığınız dünya geride kalmıştır. 11 Eylül sabahı gibi, 11 Eylül sabahını hatırlarsınız, 11 Eylül 2001 ve 15 Eylül 2008'de çok büyük bir kurum olan Lehman Brothers'ın çöküşünü, batışında, iflasını da hatırlarsınız belki. Veya Orta Doğu'da bir sabah uyandığınızda, örneğin Körfez Savaşı gibi, başka bir güne uyandığınızı anlarsınız. Dünya döndüğü sürece her zaman krizlere gebe. Jeopolitik kriz, finansal kriz her zaman. Geçmişten günümüze bu gelişmeler yaşanmıştır. Ama burada biraz daha ben size detaylandırmak istiyorum. Çünkü dünyada krizlerin anatomisini çizmek gerekiyor. Birbirine benzer krizlerdir, birbirine yakın krizlerdir. Her ne kadar nedenleri farklı olsa da. Şimdi Orta Doğu'da mesela petrol kuyularına nasıl bağlanıyor krizler? Onları da biraz açmak istiyorum. Şimdi gelin 2001 yılına gidelim, 11 Eylül tarihine. 11 Eylül tarihinde hiç kimse böyle bir olay yaşanacağını tahmin etmiyordu, edemiyordu. Piyasalar açıktı. Türkiye piyasası da o zamanlar şimdiki gibi 18'de kapanmıyordu, 16.30'da kapanıyordu. Tam kapanışa yakın birdenbire sesler yükselmeye başladı. Televizyon açık. Bir baktık ki Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar isabet etmiş. Önce algılayamadık, sonra anladık ne kadar büyük bir olay olduğunu. Tabii sadece orada binalar da yıkılmadı. Ekonomiye, devletlere, hükümetlere olan güven de yıkıldı. En büyük sermaye yerle bir oldu ki burası New York finansın merkeziydi. Hatırlayın o günleri, borsa günlerce kapalı kalmıştı. Hem Türkiye'de hem de dünyada. İnsanlar korkuyla nakde döndüler, altına döndüler, alternatif araçlara hücum ettiler. Peki ekonomi yönetimi o dönemde neler yaptı? 11 Eylül'den sonra ekonomi yönetimi ne yaptı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Zannediyorum burada bu krizlerde alınacak en büyük ders burada saklı. Yani ekonomiler bu derece sarsıldığı, finans piyasaların çöktüğü, dünyada jeopolitik gelişmelerin bizi zorladığı dönemlerde devletlerin, hükümetlerin ve insanların aldığı tavır burada belirleyici oluyor. Şimdi o dönemde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri resesyondaydı. Yani ekonomisi çok iyi değildi. 11 Eylül yaşandıktan sonra resesyonda olan Amerikan ekonomisi daha da dağıldı diyelim. Daha doğru olacak. Faizler tarihin en düşük seviyelerine çekildi. Neden? Çünkü insanlarda güven olgusu yerle bir oldu. İnsanların harcama yapmaları istendi. Piyasaya inanılmaz boyutlarda nakit verildi. İnsanlara dendi ki korkmayın, para harcamaya devam edin. O dönemde milyar dolarlar piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. 11 Eylül'de peki ne oldu piyasalar? Onu da hemen size aktarmak istiyorum. 1933 tarihinden beri ilk defa ABD borsaları 11 Eylül ile 17 Eylül arası, yani 1933'ten beri, o savaş döneminden beri ilk defa 6 gün kapalı kaldı. Bu tüm dünya finansal piyasaları yerle bir etti. Hatırlayın ya da hatırlamıyorsanız da kitaplardan okumanızı tavsiye ederim. Ama orada ama işte o günden sonra piyasaya biraz önce bahsettiğim gibi ucuz para tohumları verilmeye başlandı. Birkaç yıl sonra karşımıza çok sayıda büyük ekonomik kırgınlık haline geri geldi bu. Yani ne, ucuz para alındı, insanlar harcamalar yaptılar ve enflasyon körüklendi, kırılganlık da inanılmaz boyutlara geldi. Aslında 11 Eylül yaralarını sarmaya çalışırken 2008 krizinin ilk tohumlarını, temellerini atmış oldu. Şimdi 2001-2005 arasında o kadar çok para piyasaya verildi ki dünya piyasalarına, bankalar artık kime kredi vereceğini şaşırdı. Gelelim efendim 2008 mortgage krizine. Bunun temelleri 2001-11 Eylül'den sonra bahsetmiş olduğum gibi ucuz paranın piyasaya verilmesiyle atıldı. Peki ne oldu? Anımsatayım sizlere. 2008 senesinde o kadar çok para vardı ki, o kadar bol para vardı ki bankalar hak edeni hak etmeyene ya da uygun olanı olmayana kredi saçmaya başladılar. Dediler ki hiç para kazanmayan veya gücü kuvveti olmayan, maddi olarak gücü kuvveti olmayan insanlara alın bu krediyi, gidin ev alın, gidin harcama yapın. Öyle olaylara gebe oldu ki, o kadar çok para bolluğu vardı ki finansal araçlar üst üste tekrardan değerlendirilerek, ki biz buna türev araçlar diyoruz, tekrar aynı para borçlandırıldı. Şöyle düşünün, 10 birim para var. O 10 birim para kredi şeklinde
100 bine kadar çıktı. Öyle düşünün. Yani karşısında ya da arkasında bir dayanak olmadan. E peki ne oldu? Bankalar bu kredileri, bu riskli kredileri paketlediler, süslediler. Biraz daha kaliteli yatırım araçlarını içine kattılar. Tüm dünyaya 3A dediğimiz kredi derecelendirmedir bu. 3A notuyla sattılar. Herkes kazanıyordu. Ama herkes. İnanılmaz bir bolluk. Evler alınıyor. Evler ipotek ediliyor, tekrar satılıyor. Krediler ipotek oluyor, tekrar kredi olarak geri dönüyor. Piyasada inanılmaz bir para bolluğu. Ne oldu peki? Ödenemedi onlar. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ödeme gücü olmayanlara da o kredileri verdiler. Olmayan paraları da kredi verdiler. Ve elimize kocaman bir 2008 krizi çıktı. 2008 krizi, bu arada onu da söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel ekonomiyi yerle yeksan eden bir krizdi. Mortgage krizi diye, ev krizi diye bildiğimiz. Çünkü bütün finansal araçlar açıkçası güvenini kaybetti. Çok büyük kurumlar, Lehman Brothers batışı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da eğer o dönemde yoktuysanız, yeni gençseniz ya da öyle diyeyim. Şöyle bir belgesellere ve internete girin bakın. Lehman Brothers'da insanlar ellerinde kutularla tek tek kapıdan çıkıyorlardı. Büyük büyük olaylar yaşandı bu durumda. Lehman Brothers o dev binanın kapısına kilit vurduğunda dünya şunu öğrendi. Kağıt üzerindeki karlar gerçek kar değil. Aslında o para bize ait değil. İnsanlar sokaklarda kaldı. İnanılmaz bir evsizlik yaşandı. Devletler de diyorum bakın, batma noktasına geldi. Kurumlar battı. O gün riskli varlıkların paketlerin içinde aslında hepimizin geleceği vardı. Ne oldu? Peki bunlar yaşandı. Sadece Lehman Brothers değil, çok büyük firmalar ve şu an belki de hala toparlanmaya çalışan firmalar. Arka arkaya iflas haberlerini almaya başladık. Küçülme haberlerini almaya başladık. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaştı. Hükümetler, devletler çok büyük bankaları kurtardı. Batamayacak kadar büyük banka tabiri o zaman oluştu, size öyle söyleyebilirim. E tabii bunun sonrasında neler yaşandı? 2008 krizinden sonra, mortgage krizinden sonra ABD borsaları 2-3 yıl sene içerisinde kendi zirvesinden %45 ila 55 geriledi. Finansal piyasalarda hem gelişmiş olan ülkeler hem gelişmiş ülkelerin borsaları inanılmaz kayıplar yaşadı. Ve dünya şunu gördü. Evet, olmayan parayı harcarsak ve ödeme gücümüz yoksa dünya büyük bir finansal krize girer. Bu finansal kriz olarak başladı. Sonra büyük resesyona doğru döndü. Toparlamak oldukça zaman aldı. 2008 Lehman Brothers krizi diye nitelendiriyoruz. Mortgage krizi diye nitelendiriyoruz. Ne oldu peki? Ne yaptı orada kurumlar? Özellikle ABD Merkez Bankası inanılmaz boyutta, şu an size telaffuz edemeyeceğim büyüklükte paraları verdiler tekrardan dünyaya. Aslında ana problem zaten bol paraydı. Zaman geçti, bir süre sonra o paraları tekrardan sterilize edip geri almak istediler ama piyasa buna izin vermedi. Çünkü piyasa paraya ve nakde o kadar doyumsuzdur ki o nakdi geri çekmesine Fed'in izin vermedi. Olaylar döndü dolaştı. 2008'den sonra dünyanın tamamı anca ve anca 2011-2015 aralığında toparlanmaya başladı. Hükümetlerin burada aldığı kararlar sonrasında diğer krizlere de davetiye çıkardı. Böyle dönemlerde, yani şu anki olayları bir kenara bırakın, böyle dönemlerde İnsanlar güven olgusunu tekrar kazanmakta zorlandılar. 2001 krizi 11 Eylül'de hatırlayın. İnsanlar bir daha uçaklara binmez denildi, alışveriş yapmaz denildi. Amerika'da en çok uçak şirketleri, alışveriş merkezleri, restoranlar zarar gördü. Dolayısıyla hizmet sektörü zarar gördü. İşsizlik %0.59 daha arttı. Amerika için konuşuyorum. Dünyanın tamamına yansıyan bir durum oluştu. Türkiye tarafına baktığımızda da çok fazla etkilendiğimizi söyleyemem. Yine çünkü bizde en önemli konu şuydu, Türkiye'de morgu sistemi yoktu. Ondan dolayı biz daha rahat atlattık, öyle söyleyeyim. Ama gelişmiş ülkelerde mortgage kredileri dolayısıyla türev araçlar nedeniyle çok ciddi etkilendi. ABD, Avrupa ve diğer bütün gelişmiş olan ülkeler. Bununla sınırlı kalmadı tabii. Bir de Orta Doğu'ya, jeopolitik gelişmeler ve enerji savaşlarına dönelim. Dünya sadece finansal krizlerle sarsılmıyor, jeopolitik krizlerle de sarsılıyor. Zaten finansal krizlerle jeopolitik krizler kardeş gibi birbirlerine. Orta Doğu'da ne zaman bir gerilim olsa, ne zaman bir çatışma ortamı olursa, yatırımcının gözü her zaman petrol fiyatlarına kayar, altına kayar, ne olacak diye. Mesela Körfez Savaşı veya daha yakın dönemdeki Orta Doğu'da yaşanan çatışmaları ben size hatırlatmak istiyorum.
Orta Doğu'da yaşanan her gerilim aslında küresel piyasalara, enflasyon tedarik zincirine vurulan bir darbedir. O dönemde 30 dolar olan petrol 100 dolara kadar yükseldi. Bu da maalesef hem tedarik zincirini etkiledi hem de petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte dünyanın tamamına enflasyon ihraç etti. Çünkü enerji fiyatları yükselince aynı zamanda üretim maliyetleri de yükselir ve bu da maliyet enflasyonunu tetikler. Peki petrol yükseldiği zaman bu sadece akaryakıt zammı mı demek? Hayır, iğneden ipliğe. Bütün üretilen tüm mallara, mamullere, hizmet sektöründe buna dahil olmak üzere fiyat artışları yaşanır ve biraz önce bahsettiğim gibi enflasyonu tetikler. Pekala, şimdi bu şekilde kriz moduna geçen hükümetler ne yapıyor böyle jeopolitik risklerde? Finansal krizlerin en engellenemez tarafıdır bu jeopolitik riskler. Yatırımcı bu yüzden bölgesel gelişmeleri de izlemek zorunda, her zaman kalmak durumundadır. Çünkü risk unsuru her zaman artar. Şimdi bu krizlerden ne öğrendik? Malımızı nasıl koruruz? Devletler neler yaptı? Gelinen noktada neler yaşandı? Ben size bir örnekle anlatmak istiyorum. Hatta iki örnekle anlatmak istiyorum. Birincisi, biraz önce anlatmış olduğum gibi 11 Eylül 2001. Dünya piyasaları, sadece finansal piyasalar, ulaştırma, yeme içme sektöründe etkili olmuş gibi görünse de asıl kayıp orada biraz önce bahsettiğim gibi güven oldu. Hükümetler bu konuda bazı tedbirler aldılar. Evet, tedbirler işe yaradı mı tartışılır. Peki 2008 krizinde ne yaşandı dünyanın tamamında? Büyük bir resesyon vardı Amerika'da zaten 2001'den itibaren ve ciddi bir resesyona da sürükledi. Hükümetler resesyon olmasın, yani büyüme yavaşlamasın diye bol para dönemine geçtiler. Bol para döneminde insanlar harcadı. Harcadıkça daha bir refah seviyesine ulaşıldı. Fakat bu sefer de para el değiştirdi. Bunun sonucunda peki Orta Doğu'daki gelişmeler ne yaptı? Gözü bu sefer finansal piyasalara, borsalara değil, altına, değerli metallere ve petrole kaydırdı. Hükümetler, kişiler, devletler peki ne yaptı? Gelelim can alıcı noktaya. Şimdi 11 Eylül'ü, hatta ben 94 krizini, 11 Eylül'ü, 2008'i, daha hatırlamadığım bir sürü jeopolitik kriz, finansal krizi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Piyasalara etkileri tartışılmaz biçimde geri götürdü tüm ekonomileri. Bu anlattıklarıma kadar krizleri biraz size anatomisini söylemiş oldum. Ama bu krizlerden biz ne öğrendik ve malımızı nasıl koruyacağız? Şimdi ilk kural, her zaman konuşulan sepet. Aslında sepet değil, güvenlik kalkanı koymamız gerekiyor. Bu ne demek? Portföylerde farklı varlık sınıflarına yer vermenin, dalgalı dönemlerde riski dengelemeye yardımcı olabileceğini gördük biz bu krizlerden edindiğimiz dersler. İkinci ders, likiditenin gücü. O ne demek söyleyeyim ben size. Krizin en sıcak anında herkes her şeyini satmaya çalışırken, eğer elinizde erişilebilir bir nakdiniz varsa önemli bir kazanç kapısıdır bu. Kriz nakitte bekleyen için bir trajedi değil, bir alışveriş festivalidir. Düşünsenize, büyük bir kriz yaşanıyor. Herkes elindeki malı satıyor. Ve malı satarken, nakde geçiyorlar tabii ki. Malı satarken çok kişi mal sattığı için sattığı mal ne olursa olsun fiyatı ucuzlamaya başlıyor. Eğer elinizde nakit varsa satılan malları daha uygun fiyatlara almış oluyorsunuz. Belki bu podcast'i dinleyen, izleyen kimselerin de bu başına gelmiştir. Diğer bir konu, en önemli konu, haber takibi. Finansal piyasalarda sadece borsalara, altın fiyatına, petrol fiyatına veya faizlere bakmak hiçbir zaman yeterli değil. Haber takibini iyi yapmanız gerekiyor. 11 Eylül bize onu gösterdi. Dünya siyasetinden kopuk bir ekonomi takibi olamayacağını bize gösterdi. Bir yatırımcı artık sadece bahsettiğim yatırım araçlarına, bilançolara değil, haber akışlarına ve büyük resme de bakmak zorunda kaldı. Evet, bu üç konu çok mühim. Her zaman kulağınıza küpe olarak takın bunu diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu kadar krizi yaşayan biri olarak yıllar boyu. 2001 krizi veya 2008 krizi veya sonrasında yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler, daha başka krizler, anımsamadığım, hatırlamadığım minik minik krizler. Ne olursa olsun dünya her zaman kendisine geldi. Her zaman sistem çalışmaya devam etti. Bir anekdotu da iletmek istiyorum ben size. 2008 krizinde sadece ev fiyatları veya genel olarak faizler etkilenmedi. Otomotiv sektörü de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkilendi. Hatırlayacak olursanız Detroit'te, üretim merkezinde hayalet kasaba haline geldi. O zaman o evler 10 bin dolarlara satıldı. Manhattan'da o dönemde evler şu anki fiyatlarının neredeyse 20'de birine satıldı. O zaman üçüncü olarak size söylemiş olduğum şey, nakit, elinde nakit olan bir alışveriş festivalinin içine düşmüş oldu.
Yatırım Odaklı Podcast'ı burada sona erdiriyoruz. Sizin de böyle hikayeleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeon Radyo'da. Odeon Radyo, Karnaval'da.
0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi kararı açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal. Odeon.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı?
4: Bugünkü görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal. Odeon.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.

0: Nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırımcı profilleri ve onların yaklaşımları ve biraz da finansal kararlarımızı neler etkiliyor. Böyle genel bir aslında yine yatırım odaklı bir bölüm olacak. Burada genel olarak neler bizim kararlarımızı etkiliyor, nelere göre daha çok yatırım tercihlerimizi yapıyoruz ve biraz onlara değineceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde tabii konuştuğumuz gibi biraz bunlar da birbirine aslında biraz bağlantılı. Yani risk profilleri, yatırım beklentileri, hayat planlaması, bütçeleme. Aslında hepsi birbirine zaten ilişkili konular. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Burada da tabii yatırım kararlarını nereye etkiliyor? Nasıl bir profille yaklaşıyoruz? Burada şimdi genel olarak daha önceki de konuştuğumuz gibi bir portföy çeşitlendirmesi, risk çeşitlendirmesi yapmak konusu bir en önemli konu, ama diğer konuda bir de beklentilerimiz nedir? Profiller. Şimdi profil derken tabii herkesin risk algısı, kayba toleransı farklı oluyor. Ondan dolayı da işte kimi yatırımcı profili biraz daha güvenli tarafta, yani kayıp riski daha az olan, getirisi daha belirgin olan enstrümanlara yatırım yaparak en azından yatırımımı enflasyona karşı belli oranda koruyayım. Hatta belki reel anlamda da biraz getiri sağlayayım, enflasyon üzerinde bir getiri sağlayayım ama çok da risk almayayım algısıyla bu yatırımları yapabiliyor. İşte bu bahsettiğimiz yatırımcı profilleri biraz daha dediğimiz gibi risk almayı sevmeyen, risk toleransı daha düşük olan müşteri profilleri. Tabii şimdi her kişinin karakterine, işte gelirine, birikimlerine göre bu değişmekle birlikte genel olarak bir de tabii belli profiller oluyor. O da işte hep konuştuğumuz mesela yaş faktörü en önemli konu. İşte genç yaştaki yatırımcı profilleri biraz daha risk alabiliyorlar çünkü Hem yaş itibariyle daha bu risk toleransları yüksek olabiliyor, hem de olası kayıpları yerine koymak için önlerinde daha uzun zaman alıyor gelir açısından. Biraz daha tabii emekli yatırımcı profiline döndüğümüzde, yaşları daha yüksek profile döndüğümüzde biraz daha güvenli liman tarafında kalmak istiyorlar. Haliyle yaş olarak daha az risk alarak risk toleransları daha düşük oluyor. Olası kayıplarda yerine geri koymak daha az oluyor. Çünkü artık aktif iş hayatında olmayan, aktif

0: Belki geliri olmayan bir profil oluyor. Sadece emekli maaşıyla hayatını ikame ettirmeye çalışan profiller oluyor. O yüzden de açıkçası çok da büyük kayıplara maruz kalmak istemiyorlar. Çünkü olası kayıpları dediğimiz gibi yerine koymak için hayatlarında öyle aktif bir gelir bulunmadığında. O yüzden yaş önemli bir faktör oluyor. Ama onun dışında bir yandan da tabii işte geliri daha yüksek olup da yatırıma daha fazla para ayırabilen yatırımcı profilleri daha risk alabiliyorlar. Geliri daha düşük olup da yatırım birikimleri daha düşük olanlar daha düşük risk toleransında oluyor. Çünkü o kaybı çok tolere edemeyecekler. Çünkü birikim daha az olduğundan dolayı. Bunların hepsi aslında bir faktör. Bir yandan da dediğimiz gibi karakter de kimi yatırımcı daha çok risk almayı seviyor. Daha yüksek getiriler alayım. Çünkü getiri ve risk birbiriyle doğru orantılı. Ne kadar çok risk alınırsa o kadar büyük kazançlar ya da kayıplar olabiliyor. Ve bazı profillerde ki dediğimiz gibi bu risk daha heyecanlı, daha riski seven, daha belki burada birikimi fazla, yaşı daha genç olan yatırımcı profilleri daha büyük risk alayım ki daha büyük kazanç sağlayayım. Yani daha büyük reel getiriler alayım, enflasyon üzerinde de bir getiri alayım, daha hızlı birikimlerimi arttırayım, işte daha işte çabuk zengin olayım, daha hızlı bu gelirle beraber, bu kazançla beraber daha istediğim yatırımları, işte bu işte ev almak olsun, araba almak olsun gibi bu alımları daha hızlı yapabileyim diye daha çok risk alabiliniyor. Tabii daha çok risk almak daha büyük getiri olacak anlamına gelmiyor. Daha da büyük kayıplar da olabiliyor ama tabii daha güvenli yatırım yapanların getiri range'i, aralığı biraz daha daralıyor. Biraz daha enflasyona yakın, işte mevduata yakın, enflasyonun belki biraz üzerinde ya da enflasyon oranında bir getiri sağlamış oluyor. Ama günün sonunda dediğimiz gibi bu biraz daha yaş, profil, beklenti, gelir, birikimle doğru orantılı. Şimdi tabii bu beklentilerle beraber yatırım çeşitliliği de, portföy de değişiyor. İşte daha dediğimiz gibi güvenli yatırım yapmak isteyenler, daha kayba toleransı az olan yatırımcı profilleri daha çok işte likit muadili, mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyorlar. Ne kazanacakları belli, kayıp riski daha düşük oluyor. İşte mevduatta neredeyse sıfır diyebiliriz. Bir aylık mevduat bağlandığında örneğin bir ay sonra ne bir faiz kazanacağını yatırımcılar biliyor. Bilerek bunu bağlıyorlar. Riski de sıfır, neredeyse sıfır diyebiliriz. Burada mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyor. Ya da mevduat benzeri muadili, işte para piyasası fonları olsun, likit fonları olsun gibi ya da işte tahvil bono, fix income dediğimiz enstrümanlara, ki onlarda da tabii faiz oynaklığıyla kazanç kayıp riski olabiliyor. Ama en azından işte vadesine kadar beklendiğinde diyelim bir tahvilin vade sonunda ne alacağını biliniyor. Tabii mevduata, likit fonlara göre daha yüksek bir riski oluyor. Bir kredi riski var, bir de faiz riski var ama tabii hisseyle kıyaslandığında haliyle tahvil biraz daha güvenli oluyor. Daha bu risk toleransı yüksek olanlar, biraz daha hızlı bu kazancı yapmak isteyen daha yüksek risk enstrümanlara gidebiliyorlar. İşte en başta hisseler, borsa, hisse haliyle yüksek risk içeren finansal enstrümanlar. İşte altın, gümüş gibi emtia tarafına gidilebiliyor ki orada özellikle son dönemde ne kadar oynaklık olduğunu görüyoruz. Yani orada hep bir altını güvenli liman enstrümanı olarak konumlandırıyoruz ama son dönemlerde, yani son belki bir yılı aldığımızda altın da güvenli liman özelliği, enstrüman özelliği sorgulanmaya başladı. İşte hep denirdi işte savaş olduğunda altın değerlenir. Savaş gibi ortamlarda, jeopolitik riskler olduğunda altın güvenli liman enstrümanı derdik ama işte bu Amerika-İran savaşında gördüğümüz konu mesela bu geçerli olmadı. Tabii bunun sebepleri var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Niye bu savaşa rağmen altın yükselmedi, tam tersine düştü? Bunları daha önceki programda konuşmuştuk. O zaman bu programda değinmeyeceğim. Onda kendi özgü sebepleri var ama hani genelde gelir geçer hep konuştuğumuzda altın savaşı sever, jeopolitik risklerde artar konusu bu savaşta karşılık bulmadı ve tam tersi işte savaş başladığından beri altın ciddi bir düşüş sergiledi. Savaş öncesi ons fiyatı 5000 dolarların üzerine ciddi şekilde gelmişken şimdi geldiğimiz noktada 4000 dolar seviyesine kadar geri gelmiş bir altın görüyoruz. Gümüş gibi ya da gümüşgiller gibi, platin, paladyum gibi emtia grubu ise çok daha sert bir oynaklığa maruz kalıyor. İşte savaş öncesi 120 dolarlara geçtiğini görmüştük gümüşün ons fiyatının. Şimdi geldiğimiz noktada 60 dolarlara kadar gelmiş durumda. Burada ciddi anlamda bir değer kaybı yaşadı. Biraz daha işte bu risk toleransı olan, toleransı yüksek olan yatırımcılar işte emtia tarafına yönelebiliyor. Dediğim gibi hisse, borsa tarafına yönelebiliyor. Çok daha risk profili daha da üst seviyeye gittiğinde işte kriptolara konuşuyoruz. Yani kripto gerçekten zaten konvansiyonel bir finansal enstrüman değil. Oradaki özellikle mesela Bitcoin ya da altcoin'ler bu tarafta kripto tarafını takip eden yatırımcılar zaten anlıyordur. Çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalınıyor. Yani oradaki risk çok yüksek bir risk. Daha da bu riski almak isteyenler o enstrümanlara doğru yatırımda yapabiliyorlar. Ama günün sonunda dediğim gibi işte programın başında burada biraz daha burada ne bekleniyor, nasıl bir amaçla bu yatırım yapılıyor, işte yaş, gelir, birikim gibi tüm faktörler bu kararlara etkili oluyor. Burada tabii bu yatırımı yaparken bir aslında kendinizin nasıl bir profilde olduğunuzu bilmeniz lazım. Yani ne kadar risk toleransınız var, ne amaçla bu yatırımı yapıyorsunuz? Yani enflasyon karşısında reel olarak yatırımlarınızı mı korumak istiyorsunuz, yoksa yok ben gerçekten de burada bu enflasyon üzerinde belirgin bir reel faiz kazanayım, birikimlerimi reel anlamda da arttırayım amaçlı yatırım yapılıyorsa işte daha riskli enstrümanlara gidilebiliyor. Ama bir tabii burada bu getiri beklentisi, yatırım amacı, neye göre yatırım yapılıyor bilmekle beraber işin diğer bir yanında risk tarafını tabii dikkate almak lazım. Bahsettiğim gibi yani sonuçta getiri risk birbiriyle ilişkili. Burada bu risk, bu yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcı reel anlamda daha yüksek riske maruz kaldıkları için işler beklentilerin dışında seyrettiğinde de tam tersi bu sefer bırakın reel anlamda getiri sağlamayı, ciddi anlamda kayıplara da maruz kalabiliyorlar. O yüzden hani bir yandan bu kendinizi bilmeniz, risk toleransınızı bilmeniz, ne amaçlı bu yatırımı yapıyorsunuz bunu bilmeniz önemliyken bir yandan da bunun riskini de kontrol etmeniz lazım. Ne gibi bu yatırım yaparken nasıl risklere maruz kalıyorsunuz ve nasıl sonuçlar doğurabilir? Bu da önemli. Günün sonunda bu çok karşılaştığımız bir yatırım hatalarından biri oluyor. Bazı yatırımcı sadece bu işin getiri tarafına odaklanıyorlar ama risk tarafına hiç odaklanmıyorlar. Öyle bir durumda da ben biraz daha yüksek getiri sağlayayım, reel anlamda birikimlerimi arttırayım derken tam tersi eldekinden de olabiliyorlar. O yüzden riske de çok ciddi anlamda dikkatli okumamız gerekiyor. Tabii herkes bu finansal okuryazarlıkta olmayabiliyor. Herkes piyasayı bu kadar yakından takip edemeyebiliyor. Bu bahsettiğim işte getiri risk gibi konuları herkes bu şekilde analiz edemeyebiliyor. Çünkü herkesin finansal okuryazarlığı haliyle farklılaşabiliyor. Kimi finansal okuryazarlığı yüksek olsa bile belki takip edemeyebiliyor iş yoğunluğundan, hayat koşturmasından sebeple. O zaman da her zaman dediğimiz gibi işi biraz profesyonellere bırakmak gerekiyor. Ya buradan bir danışmanlık almak gibi ya da bu yönetimi, portföy yönetimini profesyonellere bırakmak gibi, ki burada daha önce hep verdiğimiz örnekler mesela fonlar burada iyi bir örnek olarak çıkıyor. Fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetildiği için burada hem çeşitlendirmeyi hem takibi yapıyorlar. Aslında sizin adınıza bu fonlar üzerinden bu yatırımları yapmış oluyorlar. Belki bu finans okuryazarlığı çok yüksek olmayan, piyasayı çok iyi, bu bahsettiğim getiri risk konularını çok iyi takip edemeyen ya da piyasaları bu kadar yakından takip edemeyen yatırımcılar da biraz belki burada fonlar üzerinden de bu yatırımları düşünebilirler, ki bu tabii bu fonlara yatırım yaparken de hani her fonun riski farklı, içeriği farklı, yatırım stratejisi farklı. Burada da tabii profesyonellere danışmak gerekiyor. Belki burada hani fonlar tarafında da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar için. O yüzden hani burada önemli olan konu dediğim gibi biraz kendinizi bilmeniz, ne için yatırım yaptığınızı bilmeniz. Bir de burada tabii finansal aslında özgürlüğe biraz bağlanıyor bu konu. Bununla da ilgili bir bölüm çekmiştim. Yani bir de ne amaçlı bu yatırım yapılıyor? Biraz daha belki hani kısa uzun vadeli yatırım tarafına baktığımızda işte kısa yatırım amaçlı yatırımlar farklı enstrümanlarla yapılıyor. Daha uzun vadeli yatırımlar daha farklı enstrümanlarla yapılıyor. Ya da işte yatırım süresi, bekleme süresi buna göre değişiyor. Burada gerçekten işte emekliğimde rahat edeyim, çocuklarımı işte okula göndereyim, okul parasını çıkartayım ya da işte bir birikimlerimle ileride bir işte ev alayım, bir yazlık alayım gibi. Yani daha böyle ileriye yönelik yapılan yatırımlar biraz daha yatırım perspektifinde orta hatta uzun vadeli yatırıma giriyor. Bu sefer o perspektifte bakmak lazım. Belki işte burada ne örnek veriyor? Belki çok hikayesi güçlü, bilançosu güçlü, iş modeli güçlü, düzenli kar eden, temettü ödeyen mesela. mesela hisse, şirketlerin hisselerine yatırım yapmak ve bu böyle bir portföy oluşturup bunu oluşturduktan sonra çok da devamlı izlememek, bir uzun vadede bunu bırakmak, böylece birkaç yıl sonra burada o şirketlerin işte temettü ödemesinden bir gelir akışı yaratmak ve şirketlerin büyümesiyle beraber hisse değerlerinin de artmasıyla beraber o portföyün değerlenmesine oynanabilir. Burada tabii bu potansiyelde hangi şirketler var, bunların da araştırması yapılması gerekiyor. Yine aslında aynı noktaya dönüyoruz. Bu konuda da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da yine profesyonellerden destek alabilirler. Ben böyle bir portföy oluşturmak istiyorum. Kısa vadeli hareketlere bakmayacağım. Uzun vade, daha uzun vadeli yatırım perspektifiyle ben bunu yapıyorum. İşte dediğim gibi işte belki 5-10 yıl sonra işte çocuğumun okul parasını çıkartmak istiyorum. Bir örnek. Bu örnekte o zaman hangi şirketlerin hisselerine yatırım yapabilirim? Nasıl bir portföy oluşturabilirim ki? Burada düzenli bu hikayesi olan şirketlerin yıllar içerisinde düzenli bir şekilde değerlenerek gitmesi, temettüyle beraber burada bir nakit akışının yaratılması gibi bir portföy oluşturulabilir. Yani biraz da bu uzun vadeli perspektifte olanlar için böyle bir portföy düşünebilir. Kimi ise daha kısa vadeli buna bakıyor. Hızlı bir şekilde ben bu spekülatif yatırımları yapayım. Hızlı bir şekilde kazancımı sağlayayım. İşte o kazancımla işte tatile gideyim. Ya da işte çok yakın bir zamanda ihtiyacım olan bir yatırım ödemeyi ya da bir alımı karşılayayım amacıyla yapılan yatırımlar, kısa vadeli yatırımlarında portföyü daha değişik oluyor tabii. Daha hızlı bu spekülatif volatilitesi yüksek, oynaklığı yüksek belki enstrümanlara yatırım yapılmış oluyor ki tabii burada biraz daha risk artmış oluyor tabii. Kısa vadeli yatırımların riski biraz daha yüksek oluyor. Çünkü fiyat oynaklığı fazla olan enstrümanlara yatırım yapılmış olunuyor ki hızlı bir şekilde bu kazancı sağlayayım demek için, ki bunu mesela kripto yatırımlarında çok görüyoruz. Kriptonun bu hızlı fiyat oynaklığından dolayı ben kriptoya yatırım yapayım, işte bir hafta kalayım, iki hafta kalayım, bir ay kalayım, bir anda işte paramı ikiye katlayayım gibi böyle çok daha risk alınarak yapılan yatırımlar var. İşte onda da biraz daha portföy değişiyor. İşte daha çok kripto ağırlıklı. Belki biraz daha spekülatif oynaklığı yüksek olan hisse senetlerine, böyle hikayesi olan değil de düzen temettü ödeyen hikayesi olan gibi uzun vadeli değil de bu sefer daha böyle spekülatif dediğimiz daha fiyat hareketleri sert olan belki şirketlerin hisse senetlerine odaklanabiliyor. Tabii o zaman da dediğimiz gibi risk artıyor. Risk arttığında da haliyle işler her zaman tabii beklendiği gibi gitmediği durumlarda kayıp da olabiliyor. Bu tabii bu riske de odaklanmak gerekiyor. Özet dersek burada yatırımcı profillerine göre bu yatırımlar değişiyor. Burada önemli olan kendinizi biraz bilmeniz, ne için bu işlemleri yaptığınız, hangi amaçla yapıldı ve nasıl buna uygun portföy oluşturulması gerektiği konuları önemli oluyor. Burada tabii yatırım yaparken de her zaman dediğimiz gibi hem riski çeşitlendirmek hem de bu yatırımları yaparken özellikle kısa vade yatırımlar için nereden bu finansal enstrümanlara giriş yapıp nereden belki buradan kar almak ya da zarar varsa zararı durdurmak gibi seviyeleri de kontrol etmek önemli oluyor ki bu yine tabii biraz risk yönetimi, risk çeşitlendirmesine giriyor. Bu kapsamda genel açıyla bakış açısıyla baktığımızda genel olarak işte yatırımcı profilleri ve hangi finansal enstrümanlara yaklaşılması gerekir, hangi finansal enstrümanlar bu kapsamda bu amaçla seçilmesi gerekir, bu görüş çerçevesinde şekillenmiş oluyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırımcı profillerine ve bu yatırım perspektifine bakmış olduk. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Too much.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil, bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.

0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırımcı profilleri ve onların yaklaşımları ve biraz da finansal kararlarımızı neler etkiliyor. Böyle genel bir aslında yine yatırım odaklı bir bölüm olacak. Burada genel olarak neler bizim kararlarımızı etkiliyor, nelere göre daha çok yatırım tercihlerimizi yapıyoruz ve biraz onlara değineceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde tabii konuştuğumuz gibi biraz bunlar da birbirine aslında biraz bağlantılı. Yani risk profilleri, yatırım beklentileri, hayat planlaması, bütçeleme. Aslında hepsi birbirine zaten ilişkili konular. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Burada da tabii yatırım kararlarını neler etkiliyor? Nasıl bir profille yaklaşıyoruz? Burada şimdi genel olarak daha önceki de konuştuğumuz gibi bir portföy çeşitlendirmesi, risk çeşitlendirmesi yapmak konusu bir en önemli konu, ama diğer konuda bir de beklentilerimiz nedir? Profiller. Şimdi profil derken tabii herkesin risk algısı, kayba toleransı farklı oluyor. Ondan dolayı da işte kimi yatırımcı profili biraz daha güvenli tarafta, yani kayıp riski daha az olan, getirisi daha belirgin olan enstrümanlara yatırım yaparak en azından yatırımımı enflasyona karşı belli oranda koruyayım. Hatta belki reel anlamda da biraz getiri sağlayayım, enflasyon üzerinde bir getiri sağlayayım ama çok da risk almayayım algısıyla bu yatırımları yapabiliyor. İşte bu bahsettiğimiz yatırımcı profilleri biraz daha dediğimiz gibi risk almayı sevmeyen, risk toleransı daha düşük olan müşteri profilleri. Tabii şimdi her kişinin karakterine, işte gelirine, birikimlerine göre bu değişmekle birlikte genel olarak bir de tabii belli profiller oluyor. O da işte hep konuştuğumuz mesela yaş faktörü en önemli konu. İşte genç yaştaki yatırımcı profilleri biraz daha risk alabiliyorlar çünkü hem yaş itibariyle daha bu risk toleransları yüksek olabiliyor, hem de olası kayıpları yerine koymak için önlerinde daha uzun zaman alıyor gelir açısından. Biraz daha tabii emekli yatırımcı profiline döndüğümüzde, yaşları daha yüksek profile döndüğümüzde biraz daha güvenli liman tarafında kalmak istiyorlar. Haliyle yaş olarak daha az risk alarak risk toleransları daha düşük oluyor. Olası kayıplarda yerine geri koymak daha az oluyor çünkü artık aktif iş hayatında olmayan, aktif belki geliri olmayan bir profil oluyor. Sadece emekli maaşıyla hayatını ikame ettirmeye çalışan profiller oluyor. O yüzden de açıkçası çok da büyük kayıplara maruz kalmak istemiyorlar. Çünkü olası kayıpları dediğimiz gibi yerine koymak için hayatlarında öyle aktif bir gelir bulunmadığında. O yüzden yaş önemli bir faktör oluyor. Ama onun dışında bir yandan da tabii işte geliri daha yüksek olup da yatırıma daha fazla para ayırabilen yatırımcı profilleri daha risk alabiliyorlar. Geliri daha düşük olup da yatırım birikimleri daha düşük olanlar daha düşük risk toleransında oluyor. Çünkü o kaybı çok tolere edemeyecekler. Çünkü birikim daha az olduğundan dolayı. Bunların hepsi aslında bir faktör. Bir yandan da dediğimiz gibi karakter de kimi yatırımcı daha çok risk almayı seviyor. Daha yüksek getiriler alayım. Çünkü getiri ve risk birbiriyle doğru orantılı. Ne kadar çok risk alınırsa o kadar büyük kazançlar ya da kayıplar olabiliyor. Ve bazı profillerde ki dediğimiz gibi bu risk daha heyecanlı, daha riski seven, daha belki burada birikimi fazla, yaşı daha genç olan yatırımcı profilleri daha büyük risk alayım ki daha büyük kazanç sağlayayım. Yani daha büyük reel getiriler alayım, enflasyon üzerinde de bir getiri alayım, daha hızlı birikimlerimi arttırayım, işte daha işte çabuk zengin olayım, daha hızlı bu gelirle beraber, bu kazançla beraber daha istediğim yatırımları, işte bu işte ev almak olsun, araba almak olsun gibi bu alımları daha hızlı yapabileyim diye daha çok risk alabiliniyor. Tabii daha çok risk almak daha büyük getiri olacak anlamına gelmiyor. Daha da büyük kayıplar da olabiliyor ama tabii daha güvenli yatırım yapanların getiri range'i, aralığı biraz daha daralıyor. Biraz daha enflasyona yakın, işte mevduata yakın, enflasyon belki biraz üzerinde ya da enflasyon oranında bir getiri sağlamış oluyor. Ama günün sonunda dediğimiz gibi bu biraz daha yaş, profil, beklenti, gelir, birikimle doğru orantılı. Şimdi tabii bu beklentilerle beraber yatırım çeşitliliği de, portföy de değişiyor. İşte daha dediğimiz gibi güvenli yatırım yapmak isteyenler, daha kayba toleransı az olan yatırımcı profilleri daha çok işte likit muadili, mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara gidiyorlar. Ne kazanacakları belli, kayıp riski daha düşük oluyor. İşte mevduattan neredeyse sıfır diyebiliriz. Bir aylık mevduat bağlamında örneğin bir ay sonra ne bir faiz kazanacağını yatırımcılar biliyor. Bilerek bunu bağlıyorlar. riski de sıfır, neredeyse sıfır diyebiliriz. Burada mevduat gibi daha güvenli enstrümanlara giriyor ya da mevduat benzeri, muadil, işte para piyasası fonları olsun, likit fonlar olsun gibi ya da işte tahvil bono, fix income dediğimiz enstrümanlara, ki onlarda da tabii faiz oynaklığıyla kazanç kayıp riski olabiliyor. Ama en azından işte vadesine kadar beklendiğinde diyelim bir tahvilin vade sonunda ne alacağını biliniyor. Tabii mevduata, likit fonlara göre daha yüksek bir riski oluyor. Bir kredi riski var, bir de faiz riski var ama tabii hisseyle kıyaslandığında haliyle tahvil biraz daha güvenli oluyor. Daha bu risk toleransı yüksek olanlar, biraz daha hızlı bu kazancı yapmak isteyen daha yüksek riskli enstrümanlara gidebiliyorlar. İşte en başta hisseler, borsa, hisse haliyle yüksek risk içeren finansal enstrümanlar, işte altın, gümüş gibi emtia tarafına gidilebiliyor ki orada özellikle son dönemde ne kadar oynaklık olduğunu görüyoruz. Yani orada hep bir altını güvenli liman enstrümanı olarak konumlandırıyoruz ama son dönemlerde, yani son belki bir yılı aldığımızda altın da güvenli liman özelliği, enstrüman özelliği sorgulanmaya başladı. İşte hep denirdi işte savaş olduğunda altın değerlenir. Savaş gibi ortamlarda, jeopolitik riskler olduğunda altın güvenli liman enstrümanı derdik. Ama işte bu Amerika-İran savaşında gördüğümüz konu mesela bu geçerli olmadı. Tabii bunun sebepleri var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Niye bu savaşa rağmen altın yükselmedi, tam tersine düştü? Bunları daha önceki programda konuşmuştuk. O zaman bu programda değinmeyeceğim. Onda kendi özgü sebepleri var ama hani genelde gelir geçer hep konuştuğumuzda altın savaşı sever, jeopolitik riskler de artar konusu bu savaşta karşılık bulmadı ve tam tersi işte savaş başladığından beri altın ciddi bir düşüş sergiledi. Savaş öncesi ons fiyatı 5000 dolarların üzerine ciddi şekilde gelmişken şimdi geldiğimiz noktada 4000 dolar seviyesine kadar geri gelmiş bir altın görüyoruz. Gümüş gibi ya da gümüşgiller gibi, platin, paladyum gibi emtia grubu ise çok daha sert bir oynaklığa maruz kalıyor. İşte savaş öncesi 120 dolarlara geçtiğini görmüştük gümüşün ons fiyatının. Şimdi geldiğimiz noktada 60 dolarlara kadar gelmiş durumda. Burada ciddi anlamda bir değer kaybı yaşadı. Biraz daha işte bu risk toleransı olan, toleransı yüksek olan yatırımcılar işte emtia tarafına yönelebiliyor. Dediğim gibi hisse, borsa tarafına yönelebiliyor. Çok daha risk profili daha da üst seviyeye gittiğinde işte kriptolara konuşuyoruz. Yani kripto gerçekten zaten konvansiyonel bir finansal enstrüman değil. Oradaki özellikle mesela Bitcoin ya da altcoin'ler, bu tarafta kripto tarafını takip eden yatırımcılar zaten anlıyordur. Çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalınıyor. Yani oradaki risk çok yüksek bir risk. Daha da bu riski almak isteyenler o enstrümanlara doğru yatırımda yapabiliyorlar. Ama günün sonunda dediğim gibi işte programın başında burada biraz daha burada ne bekleniyor, nasıl bir amaçla bu yatırım yapılıyor, İşte yaş, gelir, birikim gibi tüm faktörler bu kararlara etkili oluyor. Burada tabii bu yatırımı yaparken bir aslında kendinizin nasıl bir profilde olduğunuzu bilmeniz lazım. Yani ne kadar risk toleransınız var, ne amaçla bu yatırımı yapıyorsunuz? Yani enflasyon karşısında reel olarak yatırımlarınızı mı korumak istiyorsunuz? Yoksa yok, ben gerçekten de burada bu enflasyon üzerinde belirgin bir reel faiz kazanayım, birikimlerimi reel anlamda da arttırayım amaçlı yatırım yapılıyorsa işte daha riskli enstrümanlara gidilebiliyor. Ama bir tabii burada bu getiri beklentisi, yatırım amacı, neye göre yatırım yapılıyor bilmekle beraber işin diğer bir yanında risk tarafını tabii dikkate almak lazım. Bahsettiğim gibi yani sonuçta getiri risk birbiriyle ilişkili. Burada bu risk, bu yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar reel anlamda daha yüksek riske maruz kaldıkları için işler beklentilerin dışında seyrettiğinde de tam tersi bu sefer bırakın reel anlamda getiri sağlamayı, ciddi anlamda kayıplara da maruz kalabiliyorlar. O yüzden hani bir yandan bu kendinizi bilmeniz, risk toleransınızı bilmeniz, ne amaçlı bu yatırımı yapıyorsunuz bunu bilmeniz önemliyken bir yandan da bunun riskini de kontrol etmeniz lazım. Ne gibi bu yatırım yaparken nasıl risklere maruz kalıyorsunuz ve nasıl sonuçlar doğurabilir? Bu da önemli. Günün sonunda bu çok karşılaştığımız bir yatırım hatalarından biri oluyor. Bazı yatırımcı sadece bu işin getiri tarafına odaklanıyorlar ama risk tarafına hiç odaklanmıyorlar. Öyle bir durumda da ben biraz daha yüksek getiri sağlayayım, reel anlamda birikimlerimi arttırayım derken tam tersi eldekinden de olabiliyorlar. O yüzden riske de çok ciddi anlamda dikkatli okumamız gerekiyor. Tabii herkes bu finansal okuryazarlıkta olmayabiliyor. Herkes piyasayı bu kadar yakından takip edemeyebiliyor. Bu bahsettiğim işte getiri risk gibi konuları herkes bu şekilde analiz edemeyebiliyor. Çünkü herkesin finansal okuryazarlığı haliyle farklılaşabiliyor. Kimi finansal okuryazarlığı yüksek olsa bile belki takip edemeyebiliyor iş yoğunluğundan, hayat koşturmasından sebeple. O zaman da her zaman dediğimiz gibi işi biraz profesyonellere bırakmak gerekiyor. Ya buradan bir danışmanlık almak gibi ya da bu yönetimi, portföy yönetimini profesyonellere bırakmak gibi, ki burada daha önce hep verdiğimiz örnekler mesela fonlar burada iyi bir örnek olarak çıkıyor. Fonlar profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetildiği için burada hem çeşitlendirmeyi hem takibi yapıyorlar. Aslında sizin adınıza bu fonlar üzerinden bu yatırımları yapmış oluyorlar. Belki bu finans okuryazarlığı çok yüksek olmayan, piyasayı çok iyi, bu bahsettiğim getiri risk konularını çok iyi takip edemeyen ya da piyasaları bu kadar yakından takip edemeyen yatırımcılar da biraz belki bunu da fonlar üzerinden de bu yatırımları düşünebilirler, ki bu tabii bu fonlara yatırım yaparken de hani her fonun riski farklı, içeriği farklı, yatırım stratejisi farklı. Burada da tabii profesyonellere danışmak gerekiyor. Belki burada hani fonlar tarafında da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar için. O yüzden hani burada önemli olan konu dediğim gibi biraz kendinizi bilmeniz, ne için yatırım yaptığınızı bilmeniz. Bir de burada tabii finansal aslında özgürlüğe biraz bağlanıyor bu konu. Bununla da ilgili bir bölüm çekmiştim. Yani bir de ne amaçlı bu yatırım yapılıyor? Biraz daha belki hani kısa uzun vadeli yatırım tarafına baktığımızda işte kısa yatırım amaçlı yatırımlar farklı enstrümanlarla yapılıyor. Daha uzun vadeli yatırımlar daha farklı enstrümanlarla yapılıyor. Ya da işte yatırım süresi, bekleme süresi buna göre değişiyor. Burada gerçekten işte emekliğimde rahat edeyim, çocuklarımı işte okula göndereyim, okul parasını çıkartayım ya da işte bir birikimlerimle ileride bir işte ev alayım, bir yazlık alayım gibi. Yani daha böyle ileriye yönelik yapılan yatırımlar biraz daha yatırım perspektifinde orta hatta uzun vadeli yatırıma giriyor. Bu sefer o perspektifte bakmak lazım. Belki işte burada ne örnek veriyor? Belki çok hikayesi güçlü, bilançosu güçlü, iş modeli güçlü, düzenli kar eden, temettü ödeyen mesela. Mesela hisse, şirketlerin hisselerine yatırım yapmak ve bu böyle bir portföy oluşturup bunu oluşturduktan sonra çok da devamlı izlememek, bir uzun vadede bunu bırakmak, böylece birkaç yıl sonra burada o şirketlerin işte temettü ödemesinden bir gelir akışı yaratmak ve şirketlerin büyümesiyle beraber hisse değerlerinin de artmasıyla beraber o portföyün değerlenmesine oynanabilir. Burada tabii bu potansiyelde hangi şirketler var, bunların da araştırması yapılması gerekiyor. Yine aslında aynı noktaya dönüyoruz. Bu konuda da çok bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da yine profesyonellerden destek alabilirler. Ben böyle bir portföy oluşturmak istiyorum, kısa vadeli hareketlere bakmayacağım, uzun vade, daha uzun vadeli yatırım perspektifiyle ben bunu yapıyorum. İşte dediğim gibi işte belki 5-10 yıl sonra işte çocuğumun okul parasını çıkartmak istiyorum. Bir örnek. Bu örnekte o zaman hangi şirketlerin hisselerine yatırım yapabilirim? Nasıl bir portföy oluşturabilirim ki burada düzenli bu hikayesi olan şirketlerin yıllar içerisinde düzenli bir şekilde değerlenerek gitmesi, temettüyle beraber burada bir nakit akışının yaratılması gibi bir portföy oluşturulabilir. Yani biraz da bu uzun vadeli perspektifte olanlar için böyle bir portföy düşünebilir. Kimi ise daha kısa vadeli buna bakıyor. Hızlı bir şekilde ben bu spekülatif yatırımları yapayım. Hızlı bir şekilde kazancımı sağlayayım. İşte o kazancımla işte tatile gideyim. Ya da işte çok yakın bir zamanda ihtiyacım olan bir yatırım ödemeyi ya da bir alımı karşılayayım amacıyla yapılan yatırımlar, kısa vadeli yatırımlarında portföy daha değişik oluyor tabii. Daha hızlı bu spekülatif volatilitesi yüksek, oynaklı yüksek belki enstrümanlara yatırım yapılmış oluyor ki tabii burada biraz daha risk artmış oluyor tabii. Kısa vadeli yatırımların riski biraz daha yüksek oluyor. Çünkü fiyat oynaklığı fazla olan enstrümanlara yatırım yapılmış olunuyor ki hızlı bir şekilde bu kazancı sağlayayım demek için, ki bunu mesela kripto yatırımlarında çok görüyoruz. Kriptonun bu hızlı fiyat oynaklığından dolayı yani ben kriptoya yatırım yapayım, işte bir hafta kalayım, iki hafta kalayım, bir ay kalayım, bir anda işte paramı ikiye katlayayım gibi böyle çok daha risk alınarak yapılan yatırımlar var. İşte onda da biraz daha portföy değişiyor. İşte daha çok kripto ağırlıklı. Belki biraz daha spekülatif oynaklığı yüksek olan hisse senetlerine, böyle hikayesi olan değil de düzen temettü ödeyen hikayesi olan gibi uzun vadeli değil de bu sefer daha böyle spekülatif dediğimiz daha fiyat hareketleri sert olan belki şirketlerin hisse senetlerine odaklanabiliyor. Tabii o zaman da dediğimiz gibi risk artıyor. Risk arttığında da haliyle işler her zaman tabii beklendiği gibi gitmediği durumlarda kayıp da olabiliyor. Tabii bu riske de odaklanmak gerekiyor. Özet dersek burada yatırımcı profillerine göre bu yatırımlar değişiyor. Burada önemli olan kendinizi biraz bilmeniz, ne için bu işlemleri yaptığınız, hangi amaçla yapıldı ve nasıl buna uygun portföy oluşturulması gerektiği konuları önemli oluyor. Burada tabii yatırım yaparken de her zaman dediğimiz gibi hem riski çeşitlendirmek hem de bu yatırımları yaparken özellikle kısa vade yatırımlar için nereden bu finansal enstrümanlara giriş yapıp nereden belki buradan kar almak ya da zarar varsa zararı durdurmak gibi seviyeleri de kontrol etmek önemli oluyor ki bu yine tabii biraz risk yönetimi, risk çeşitlendirmesine giriyor. Bu kapsamda genel açıyla bakış açısıyla baktığımızda genel olarak işte yatırımcı profilleri ve hangi finansal enstrümanlara yaklaşılması gerekir, hangi finansal enstrümanlar bu kapsamda bu amaçla seçilmesi gerekir, bu görüş çerçevesinde şekillenmiş oluyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırımcı profillerine ve bu yatırım perspektifine bakmış olduk. İleriki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Evet.

Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: I'm a cartoon. Do not let me.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeon Radyo'da. Odeon Radyo, Karnaval'da.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.
2: Yeah.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

0: when I play along.
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli.

0: ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
1: Odea Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.